0: Aito, apabang iwe uluwa kere ye. Aya, kinti omi uwore maru kope, kendo unena wanga por. Kobe ye.
1: Kinti omi uwore maru kope, kinti omi uwore maru kope, ni uluwa yu ben uluwa mwati mi.